0: Evet.
1: Ne demek kanka, ben diyorsun? Tarzı tarzı kanka.
0: Bu bir ara puan insan bir